0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

kimi mutlu etmiş ki aşk? Beni mutlu etsin bırak. Bu ayrılığa bir suçlu arıyorsan.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen Ucuzluk Festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçlar'da.
4: Reklamları dinledin.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

yara sarmak bizden geçti. Bizden geçti, bizden geçti. Gönlü yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarla hayal kurmak bizden geçti.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Reklamları dinlediniz.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
1: Neredesin güzel gözlüm, melek yüzlüm, sen neredesin? Aşkınla perişanım, kim bilir kiminlesin? Neredesin güzel

Bir güneş gibi parlak bülbül misalisisin. Senin olmak isterim, ismindir son nefesin. Bir güneş gibi parlak bülbül.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, classics ve lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli önemli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuz Gölü.

0: Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavimi olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor.
1: Radyo Tuz Gölü.

selam sana tokadım. Eşadiyem ilçesi. Ölümden zor olur dostlar, ayrılığın çilesi. İlhan güneşim bu gönülde, bunca derdin çaresi. Sendedir sende, ver bana güzel sılam. Sendedir sende, ver bana güzel sılam.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı saat 15'te başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suçlarla ilgili mücadelede güç birliği vurgusu yaparak, daha önceden düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda geliştirdiğimiz Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'la uygulanan üçlü göç mekanizmasını artık sınır aşan suçlar, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda daha etkin bir işbirliğine dönüştüreceğiz ve bunların üzerinde yoğunlaşacağız, dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tüm Erkan Söğüt'te 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününde yeniden mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarını 120 dakikaya yakın bu adreste sizlerle paylaşıyor olacağız değerli dinleyenler.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçim

Yakınlarındaki Dağlık Jiangsu bölgesinde yürütülen geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları, Çin Seddi'nin tarihi surları altında saklanan büyüleyici geçmişi daha doğrusu yeniden arkeoloji dünyasının gündemine taşıdı. Üç gözetleme kulesiyle bunları birbirine bağlayan hat boyunca gerçekleştirilen detaylı kazılar, devasa yapının yalnızca bir savunma duvarı işlevi görmediğini net bir biçimde sergiledi diyebiliriz. Elde edilen son bulgular yapının aynı zamanda canlı bir yaşam alanı, ticaret merkezi ve doğuyla batı arasında önemli bir bilgi aktarım köprüsü olduğunu da açıkça gösterdi bize diyebiliriz. Neler bulundu o kazılarda? Detayları aktaracağız. Ayrılmayın efendim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor.

Hayırlı olsun Şerefli Koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli Koçlar'ın sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli Şerefli Koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli Koçlar'ın değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli Koçlar sizi bekliyor.

12 Ağustos 2026 Çarşamba gününde günün sevilen şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. Çin Seddi civarında kazı çalışmaları yapıldı dedik değerli dinleyenler. Bununla birlikte Doğu ile Batı arasındaki askeri teknoloji transferi yeni bulgular sayesinde de somut bir şekilde kanıtlanmış. 1632 yılına tarihlenen savunma topu şeklinde kayıtlara geçmiş kazı sahasında ulaşılan Ming Hanedanlığı dönemine ait bir askeri eserde değerli dinleyenler. Bir silah var orada yaklaşık 89 santimetre uzunluğu ve 112 kilogram ağırlığa sahip. Yine gözetleme kulelerinin altındaki kalıntılar surlardaki yaşam şartlarını ve işçilerin hissiyatını da doğrudan yansıttı diyebiliriz. 117 ve 118 numaralı gözetleme kulelerinde yapılan incelemelerde burada görev yapan askerlerin günlük rutinlerine dair benzersiz veriler ortaya çıkmış. Kule içlerinde tespit edilen ısıtmalı tuğla yataklarla ocak sistemleri çetin iklim şartlarındaki barınma koşullarında gözler önüne seriyor diyebiliriz.

Günün en keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor efendim. Japonya'ya gidiyoruz şimdi. Tavşan Adası olarak tanınan Okunoshima, ziyaretçilerin yoğun besleme faaliyetleri sonucu kontrolden çıkan tavşan nüfusu yüzünden ciddi bir ekolojik kriz yaşıyor diyebiliriz. 1972 yılında adaya serbest bırakılan 8 çift evcil Avrupa tavşanından çoğalan bu popülasyon turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte doğal dengeleri de alt üst eden devasa bir boyuta ulaştı diyebiliriz. Aşırı çoğalan canlılar ada biyoçeşitliliğine ve bitki örtüsüne de büyük zarar veriyor tabii ki. Çevreye saçılan yiyecek atıkları bölgedeki yırtıcı dengesiyle hayvan davranışlarını da değiştiriyor. Adaya bırakılan gıda atıkları karga, çaylak ve yaban domuzlarını bölgeye çekerek türler arası teması arttırıyor ve iskele çevresinde biriken gıdalar sebebiyle alana yaklaşan yaban domuzlarının canlı tavşanlara saldırdığı vakalar da kayıtlara geçmiş.

ağlamayı hedefleyen ve 60 yılı aşkın süredir yapımı devam eden devasa Trans-Sahra Otoyolu projesinde %90'lık ilerleme kaydedilmiş bulunuyor. Gerçekten yıllardır süren bir proje değil mi? 60 yıldır bitmiyor. 2.6 milyar dolar harcanmış. Efendim, Afrika'nın iç kesimlerine uzanan bu devasa ulaşımı Akdeniz'den denize kıyısı bulunmayan sahil ülkelerini doğrudan liman iletişimi sunarak bölgenin ticaret haritasını da kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Hayırlısıyla bitebilirse ama, değil mi?

Ayrı en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta artık değerli dinleyenler. Sırp golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyuyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara, pazar yeri karşısı.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
4: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
4: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
4: Pasifik Su Arıtma.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
9: Şerefli Koçhisar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
10: Reklamları dinlediniz.

Otomobilleri başında beni dinlemeye devam edenler, geçtiğimiz gün benzine gelen zamla birlikte 1 lira 56 kuruşluk artış pompaya yansıtılmıştı ve dün gece yarısı itibariyle de benzine 1 lira 50 kuruş, motorine de 5 lira 13 kuruş zam geleceği beklentisi vardı. Benzin ve motorinde bugün zamların yapılmadığını duyuran sektör temsilcileri yeni bir ÖTV kararı beklediklerini paylaşmışlar efendim. Sektör kaynakları muhtemelen izleyen saatlerde yeni bir ÖTV kararı çıkaracak deniliyor. Şu anda güncel yakıt fiyatları tabii ki şehirden şehire değişkenlik gösterebiliyor. 69 lirayla 71 lira 50 kuruş arasında benzin fiyatları değişirken motorun fiyatları da 79 lirayla 82 lira arasında değişiklik gösteriyor yurdun çeşitli noktalarında ve tabii ki markaların da satış politikalarına göre.

Güneydoğu'nun en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 12 Ağustos bugün Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'dan bir haber var şimdi. Lübnan'da değerli dinleyenler, Lübnan meclisi ülkede idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmiş ve Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. 2000'lerin başında da ülkemizde buna benzer bir karar alınmıştı, hatırlayacaksınız.

Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor.

Dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Koronavirüs deyince şöyle anksiyeteler tavan yapıyor değil mi efendim, ama şaşırtıcı bir tablo var, aktarmadan geçemeyeceğim. Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada söz konusu sayının mevcut Covid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı olduğu aktarılmış. Açıklayalım, bizler de bir kez daha sizin için bir pandemiyi daha bizler kaldıramayız değil mi? Bir sonraki nesile lütfen Allah'ım diyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden bu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'daki üniversitelerin akademik takvimini baştan aşağıya değiştirdi diyebiliriz. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yeni talimat doğrultusunda İstanbul'da eğitim veren yükseköğretim kurumları bu eğitim yılına özel olarak yaklaşık bir ay erken kapanacak. Değerli veliler ve öğrenciler, İstanbul'da eğitimini sürdüren öğrenciler için bir kez daha hatırlatalım efendim. Bu yıl İstanbul'da eğitim veren yükseköğretim kurumları eğitim yılına bir ay erken veda edecek, hatırlatmış olalım.

Festivalde günün en keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu geceye çok dikkat, bu gece plan yapmayın çünkü yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri gerçekleşiyor bugün. Avrupa'nın bazı bölgelerinde güneş tamamen kararacak, çok daha geniş bir alandaysa parçalı bir tutulma bekleniyor gece yarısı itibariyle de. Türkiye'de muhteşem bir gökyüzü şöleni izleyeceğiz efendim. Bu muhteşem şöleni kaçırmamak için sizler de plan yapmayın, hatırlatalım. İspanya anakarasında 120 yıl sonra ilk kez izlenebilecek tam güneş tutulmasıymış bu. İspanya'dan en net görülüyor ve İspanya'da bu durumda otellerde fiyatları artırmış. 1000 doların üzerine kadar çıkmış otel fiyatları birçok bölgede, özellikle tutulmanın çok keyifle izlenebileceği Reykjavik, tutulmanın en güzel izleneceği bölge. Burada otellerin gecelik ortalama fiyatları 1000 dolardan başlıyor.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'tü. 120 dakikaya yakın buradaydık değerli dinleyenler. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Bu geceki güneş tutulması sebebiyle gökyüzünde muhteşem bir şölen oluşacak. Hatırlatalım, keyifli şarkılarla yine biz burada olacağız yarın da güneş tutulmasının sohbetini, muhabbetini hep birlikte yaparız. Bakalım nasıl görüntüler yakalayacaksınız. Efendim yarın tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı saat 15'te başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suçlarla ilgili mücadelede güç birliği vurgusu yaparak, daha önceden düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda geliştirdiğimiz Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'la uygulanan üçlü göç mekanizmasını artık sınır aşan suçlar, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda daha etkin bir işbirliğine dönüştüreceğiz ve bunların üzerinde yoğunlaşacağız, dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, karton piyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
9: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
10: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
11: Pasifik Su Arıtma.
10: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
11: Pasifik Su Arıtma.
10: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
11: Pasifik Su Arıtma.
12: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Hayırlı olsun Şerefli Koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli Koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli Şerefli Koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavimi olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli Koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli Koçlar sizi bekliyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan gül.

0: Kuşlar, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka şerefli koçlar yok.
3: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün uygun. uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışı ile yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavimi olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları, sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanunumuz kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek takip ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
6: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar

0: Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

bugün 12 Ağustos 2026 günlerden çarşamba 12.01 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu günler olsun. Burası Radyo Tuz Gölü. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşacağız. Bugün yine hava biraz bir değişik. Bunaltıcı bir hava var. Yani sizin orası nasıl? Biraz soft şarkılar. Şöyle naneli, limonatalı, buzlu, soğuk. Şarkılar, soft şarkılarla devam edelim. Tuzgölü Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başladık bile. Hoş geldiniz.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: kanatlı tepsi açılmış.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
0: Hiç de söylemiyorsunuz böyle şeyleri. İnsan bir haber verir. Dondurma ısmarlatacağım diye mi korkuyorsun? Ne olur bir dilim pasta, bir dilimcik pasta ısmarlasan ne olur yani? Gel Nalan Hanım, şöyle şurada bir pasta yiyelim, bir çay içelim, iki kuru pasta kıtırdatalım. Tepsilerin en tatlısı. Tatlı tepsi pastane açıldı. Hep ben söyleyeceğim böyle şeyleri. Hep ben söyleyeceğim.

Tuzgül'ü Çiçek ve Derisi'nin hemen 50 metre yukarısında. Şurada yukarıda. Biz de hemen şurada sağdan yukarıda. Tatlı tepsi. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Baklava çeşitleri, yaş pastalar, kuru pastalar.

var. Kuyruk istiyorum arkadaşlar. Dondurma %50, baklava %50, bulaş pasta %50. Kuyruk olalım, kuyruk olalım, sıraya geç, sıraya geç. Hadi 3 top olsun. Bir topu da benden olsun.

gelip oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da ağırlayabiliriz sizi. Dilerseniz kilo kilo alıp götürebilirsiniz. Yaş pasta taptaze. Yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, dondurma çeşitleri, tatlı tepside. Ne güzel ismi var. Tepsi işte bildiğin sini sini. Ben de bir ilk duyduğumda şöyle tespih edeyim. Tepsi tepsi.

Dördüncü top da Atalay Bey'den. Tamam, dördüncü top da Atalay abiden olsun. Tamam. Ne olsun, onu da çikolata mı koyalım yanında? Daha fresh bir şey olsun. Dedim ya, şarkılar biraz fresh olsun bugün. O neyli olsun, o yeşilden Hindistan cevizi ne? Ne var, nasıl bakayım bir gün? Bu topla olmayacak, biz bunu tabağa koyalım. Tatlı tepsi açıldı. Cuma günü kuyruk istiyorum. %50

kimler dinliyor, 104.1'de kimler var, radyotuzgül.com Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizi takip edebilirler. Evet, radyotuzgül.com. 104.1'de de radyo yolcularımıza bölgedeyiz. Aksaray, Kulu, Aksaray girişi, E90 karayolu, D200. Konya, Kulu. Şenekli Koçhisar ve çevre ilçeler ve tüm köylere. Cuma günü gelin gelin, çıkın çıkın gelin. Gelin Cuma'yı burada kılın. Merkeze gelin de. Cuma günleri öyleydi ya. Şimdi gerçi eskiden öyleydi. Bölgelerde, şöyle ilçelerde, pazar günü hangi günse en büyük pazar. O pazara gelin. O gün hangi günse, hangi gün kuruluyorsa. Mesela bizim burada halk pazarı her hafta cumartesi günü kuruluyor. Şeyde, galericiler sitesinin orada. Orada değil mi? Kapalı pazar alanı işte. Her hafta cumartesi kuruluyor mesela. Cumartesi günleri herkes gelir diyor. Güzel oluyor, şenlikli oluyor ama işte cuma olsa mesela, bunu böyle cumaya alsalar, cuma günü kurulsa, hem cumaya gelir insanlar, hem böyle kampanyayı yapınca da pazarın gününü de işte 40 yıllık kâri, iki dondurma yiyeceğiz diye. Ama cumaya gelin yani merkez camilerimize. Kötü mü söylüyorum, öyleydi eskiden, ilçeye ilçeye ilçeye. Dolmuşlar kalkardı pazarlara. Cuma olması daha güzel olur. Ama oynadık yine. Neyse, cuma günü. Hadi belki cumartesi günü de yaparlar bir şey. Pazar günü. Hani pazarın kurulduğu zaman. Şimdi bazı yerlerde büyük pazar. Mesela cumartesi günü kuruluyor diyelim ki. Cuma'dan da kuruyorlar. Yani önce ilçe sakinleri alışveriş yapsın, sonra köylerden gelenler, çok yoğunluk olmasın. Pazar kaldırsın kalabalığı diyor. İkiye bölüp iki gün yapıyorlar. Burada yapılıyor mu cuma günü? Benim yerli, ilçenin yerlileri alışveriş yapıyor mesela. Ben böyle çok yerde karşılaştım. Çok eğlenceli oluyor. Mesela bir yer var, perşembeden kuruluyor pazarı. Bir yer var aynı ilin ilçeleri arasında, oranın büyük pazarı. Çarşamba günü kuruluyor mesela. İyi, yarın pazar varmış. Cumartesi günü pazar var. Ben yokum cumartesi. Ayşegül burada. Geldim diyor. Amma oynadın, amma oynadın. Bir oynarım, bir oynarım. Şekerci bir baban senin, çalar mısın? Tatlı tepsiye armağanımızı ısınıyoruz. Cover'ını çal yalnız diyor.

Hoş geldin, hoş geldin. Evet, Tuz Gönül Çiçek Galerisi'nin hemen 50 metre üstündeyiz arkadaşlar. Tatlı tepsi açıldı. Şekerci mi baban senin? Ayşegül'ün seçimleriydi. İki top da benden sana. Şey olsun seninki. Beyaz olsun. Vanilyalı. Bir de çikolata koy, 3 top.

kere diyor bunu. Bir kere diyor ben çikolatalı seviyorum. Çikolata, çikolata, çikita.

0: Gaymak rüyası jenerik.
1: Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baba senin. Kaşın kara, gözün kara.
0: Vanilyalı istemiyorum, sırf çikolatalı olsun diyor.
1: Çok
0: tamam.
1: Tatlısın,
0: sen gel ben güzelsin, söyleyeceğim buradan.
1: Şekercimi baba senin. Kaşın kara, gözün kara. Kömürdüğümü babam senin.
0: 0552 610 10 60 iletişim hattımız, önümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Çikolata Çikita. Tatlı tepsi açılışını yaptı. Şerefli Koçu Sarda, Tuzgül Çiçek Galerisi'nin 50 metre üstünde tatlı tepsiye bekliyoruz herkesi. Baklavalar, yaş pastalar, kuru pastalar, pastane usulü. Gelip burada da oturabilirsiniz, alıp götürebilirsiniz. Cuma günü %50 indirim var. Kuyruk bekliyor. Ayşegül'e iki top çikolata.

Sanki limonata istiyor. Framboazlı. Mevsim meyveli. Bol krem şantili. Tatlı tepsi iftiharla takdim eder. Güzel güzel. Bunlar olmaz mı? Framboazlı diyor. Mevsim meyveli bol krem şantili. Puf puf. Puf puf. Taptaze yaş pastalar. Tatlı tepsi de. Çaldı mısın?

0: böyle cuma çıkışları özellikle.
1: Of bu ne yavrum.
0: Dedelerin babaların çocukları sevindirme şekli.
1: Of bu ne yavrum.
0: Şu komeller. Defter aralarına düzeldik, tırnağımızla düzeltip kitap aralarına hatıra saklardık. O derece kıymetliydi yani, sen bilmezsin. Pırıl pırıl çukumel. Cuma çıkışı, pazar dönüşü, simit simit bir de. Yaş pasta alın götürün. Torunlara, cuma çıkışı, çocuklara. Dondurma ısmarlayın, sıraya girin. %50 indirim. Bir alana bir bedava o zaman. Hadi aynısı, aynı şey. Sadece dondurmada mı? Baklavada, yaş pastada, kuru pastalarda %50 indirim. Cuma'dan cumaya. Cuma ayınız olsun. Çok çocuğa da götürün. Toplayın çoluğu çocuğu çağırın. Güzeldir İsrail'e. Kaç çalarsan sevinirim dedi Ayşe Gül. Niye geldin? Sen neredeydin? Çikolatalı dondurmanı bitirdin mi? Eritme, hava sıcak. O sesi nereden buldun diyor. Dondurmam kaymak diyor. Onu nereden buldun diyor. Bu şey film, filmi var bunun, çok komik. Dondurmam kaymak jeneriği. Dur dinleteyim sana.
2: Dondurmam kaymak.
3: Televizyonda reklamımızı gören dondurma almayı.

0: altın mı katmadın bunun içine? Defol, cimri herif!
1: Dondurma dediğim böyle olmalı.
2: Enayi malı, beleş yemeyek gerek.
3: Dondurmam kaymak bu akşam Star'da.
4: Evet, film jeneriğinden buldum, gördün mü?
5: Bizim
4: zilimam.

da şöyle Aksaraylık bir şeyler çalıyor. Aksaray, Aksaray, Aksaray, Aksaray. Ankaralılar oynayamıyormuş sizin müzikler. Ben ne yapayım? Oyunu yetiştiremiyorlarmış.

Evet, görelim kimler burada. 0-552-610-10-60 arkadaşlar. 0-552-610-10-60 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz demişler. Bizim hemşehrimiz Yasin Yaşlı. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. Çok güzel bir ritim bu. Darbukacı da harika çalıyor. Başlasın bak, duyacaksın. Yasin Yaşlı, Denk Kayıtlar 2020. Aksaraylı, Konyalı.

Hayat'tan Soner'den. Çalacağım onu. Adam Ankaralı Talaks Emir Arslan Gamze Çelik yorumuyla gönderirsen dinleriz diyor. Nasıl ki bunu nasıl oynayacağız? Bizim şey Neşet Ağam'ın köprüden geçti gelini halay çektikleri gibi şaşırmıştım ben. Çok ağır parça nasıl? Bunda oynayamazlar, hiç oynayamazlar. Sen bana ver.

biraz daha ağır hakikaten. Evet, 0-552-610-10-60 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Tuzgül Çiçek Galerisi Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bugün açılışı olmuş Tatlı Tepsi. Cuma gününde %50 indirimleri var. Kendileriyle yarın bir iletişim kuracağız. Canlı bağlantı oluşturacağız, bilginiz olsun. Neydi, masal çalayım dedim arkadaşlara.

0: Biz daha öyle bir şey görmedik yani. Nereye gidiyorsa bunlar. Depar attım, depar. Gayretime aşığım ama içimdeki çocuk ağlıyor. Daha bir takdir göremedik birinizden. Sitemde hakkımız olsun, şarkı size armağan olsun.
1: Yalnızlık bir kader değil, demek kazı. Herkes bazen

0: Gökyüzünde bu akşam güneş tutulması var deniyor. Ülkemizden görülmeyecek yalnız. İngiltere, İspanya, Portekiz ve İzlanda'dan görülecek. Güneş tutulması... Garip inanışlar var. O yalan bir kere. Açıkçası bilimsel bir gerçeği yok. Ancak Rabbim korusun inşallah. Ülkemizde sadece meteor yağmurları bu gece görülecek. Bu gece. Nerede? Bu gece gökyüzüne bakın.
1: Sen aklımı çelen duyabilirsin hayallerimi.
0: Çalalım Çağdaş'tan.

Ya böyle karanlık ortamda güzel olur aslında, değil mi? Çok böyle sokak lambalarının olmadığı, ışıklandırılmış bir şehirde değilseniz, daha böyle kırsal kesimde, açık havada. Bakın bakalım bu gece 20.47'den sonra, 9'a doğru, 9'dan sonra gece boyunca garip şeyler dönüyor. Diyorlar ki işte deprem getirir falan filan, güneş tutulmaları falan. Bilimsel bir gerçekliği yok mu? Ülkemizde sence meteor yağmurları bu gece görülecek. Bilginiz olsun. Diyorlar ki işte deprem getirir falan filan, güneş tutulmaları falan. Bilimsel bir gerçekliği yok mu? Ülkemizde sence meteor yağmurları bu gece görülecek. Bilginiz olsun.

meteor yağmuru görsel şölen etkinliği var. Gökyüzü meraklılarını Erciyes'te buluşturacak. Düşünsenize Erciyes'tesiniz. Cum ışıklar söndü. Sadece bir kişi var. Ne güzel. Sadece oradan mı görünecek? Bizi göremeyecek miyiz?

var var. Ankara'da da varmış bugün. Bu akşam. Gölbaşı'nda var bak. Manibostan gözlem ve meditasyon etkinliği. Gölbaşı Balıkpınar'da bulunan ekolojik kampüs Manibostan. Işık kirliliğinden uzak butik bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında tanışma, açık hava meditasyonu, mangal, sucuk ekmek, vejetaryen ikramlar ve meteor gözlemi yer alıyor. Gölbaşı'nda yakında var. Başka nerede var? Milli Park Samanyolu Kampı. Bizim Tuz Gölü'nde yok mu?

Ankara çıkışlı Aladağlar Milli Parkı Samanyolu Kampı. Ankara çıkışlı seyahat ve doğa toplulukları tarafından organize edilmiş meteor yağmurunu Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Aladağlar Milli Parkı'nda karşılamayı hedefleyen bir gece konaklamalı trekking ve çadır kampı varmış. Hayat sevince, siz de göle çıkın göle.

0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Reklamları dinleyiniz.
5: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
6: Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 00. 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

gibi çiçek galerisinde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0500

Özenler Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Dünyayı. Güzel Yıl Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterince değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzel Yıl Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzel Yıl Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Yıl Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.

Toz Gölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Toz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Toz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da. 0507 604 46 00.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

0: Kızılay'la Radyo Tuz Gölü.
1: Biraz daha sakin geçsin istedim son iki, son bir saat. Arkadaşlar artık yavaş yavaş neredeyse biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. 13.50 Türkiye'nin saatleri. İki parçayla gideceğim. Tuz Gölü Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla özgürlüğünüzdeyiz. Yarın Tatlı Tepsi'yle bir kısa röportajımız olacak, firmamızı tanımamız açısından. Bugün açılışı vardı biliyorsunuz Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nin hemen 50 metre yukarısında. Hizmetinizde baklavalar, yaş pastalar, hastane kültürü, dondurmalar, taptazı. Çıkın çıkın gelin, bugün açıldı. Ekici Mahallesi'ndeyiz. Tatlı Tepsi, hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Evet, dinleyen, dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Saymam bunu, yine beklerim. Hoşçakalın.

0: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler.

0: Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanunumuz kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek tahakküp ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Biz
0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
10: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
11: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
12: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
13: Reklamları dinledin.
14: Kırık plak.
15: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese. Sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 12 Ağustos'u göstermekte. Günün adı çarşamba, haftayı yarıladık efendim. Ben Nurgün, tam 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Harika şarkılarda bizlere eşlik edecek. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

bugün ışıkları kapatacağız sevgili dinleyenler. Hem de kendi isteğimizle değil. Bir anda televizyon kapanıyor, ev karanlığa gömülüyor ve evin bir köşesinden o meşhur soru geliyor. Elektrikler mi gitti? Sanki sadece bizim evin elektriğinin gitmiş olma ihtimali varmış gibi hemen perde aralanır, komşuların pencerelerine bakılır. Eğer karşı apartmanda karanlıksa teşhis konur. Evet, elektrikler kesildi. İşte bugün o elektriklerin kesildiği akşamlara ama nedense sohbetlerin başladığı akşamlara götüreceğim sizi. Hadi güzel bir şarkı sonrasında başlayalım. Mecnun.

Hayırlı olsun Şerefli Koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli Koçlar'ın sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli Şerefli Koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavimi olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli Koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli Koçlar sizi bekliyor.

Efendim, elektrikler gider gitmez evde küçük çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlardı. Mum nerede? Bir çekmece açılır, sonra başka bir çekmece. Kibrit bulunur, mum bulunamaz. Mum bulunur, bu kez kibrit ortada yoktur. Sonunda bir yerlerden yarısı daha önce kullanılmış bir mum çıkarılır. Masanın ortasına dikilir ve bir anda o sıradan salon bize dünyanın en gizemli yeri gibi görünür. Beni ya!

0: Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Elektriklerin kesildiği akşamlardan bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim, elektrik kesildiğinde mutlaka pencereye gidilirdi. Karşı apartmana bakılırdı, yan bina kontrol edilirdi. Sonra sokaktan sesler yükselmeye başlardı. Sizde de mi gitti? O anda anlardınız ki mesele bütün mahallenin meselesi. Bugün elektrik kesilince telefonumuzdan hemen arıza bilgisine bakıveriyoruz. Telefonlarımızın fenerleri var zaten. Eskiden bizim bilgi kaynağımız karşı balkon.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Çocukluğumuzda elektriklerin kesildikten sonra çocukluğumuzdaki elektriklerin kesilmesinden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Elektrikler televizyonun tam en heyecanlı yerinde giderdi, bir de öyle bir yeteneği vardı. Film izliyorsunuz, tam katilin kim olduğu ortaya çıkacakken çat karanlık. Maçın son dakikası, çat karanlık. Evde önce birkaç saniyelik sessizlik, ardından toplu bir isyan. Tam da şimdi, tam da zamanıydı. Elektrik geldiğinde film ilerlemiş mi, gol olmuş mu? Bunları öğrenmek de ayrı meseleydi tabii.

Sevgili dinleyenler, karanlığın güzel de bir tarafı vardı aslında. Televizyon yok, bilgisayar yok, yapacak fazla bir şey olmayınca herkes aynı odada toplanırdı. Mumun etrafında sohbet başlardı. Büyükler eski hikayeleri anlatır, çocuklar dinlerdi. Belki farkında değildik ama elektrikler kesilince evin cihazları kapanıyor ya, işte evin insanları birbirine açılıyordu.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
9: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
0: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik değişir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
1: Sırma sırma sırma. ama.
9: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
11: Reklamları dinledin.
12: Kırık Plak.
13: Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken ben yine bir selam göndermek istiyorum sevgili dinleyenler. E90 üzerinden hareket halinde bulunan tüm araç sürücülerine aman dikkatli gidin, emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın dileklerimizle şöyle güzel bir şarkı armağan edelim. Ne dersiniz?

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Çocukluğumuzda elektrik kesildiğinde neler yapardık, onlardan bahsediyoruz bugün sizlere. Çocuklar için elektrik kesintisi bazen eğlence demekti. Mumun önüne ellerimizi getirip duvarda şekiller yapardık. Tavşan yapabilen mahallenin sanatçısı sayılırdı. Birkaç dakika önce karanlıktan korkan çocuklar biraz sonra duvarlarda kendi oyunlarını kurardı. Eğlenmek için gerçekten de çok az şeye ihtiyacımız varmış.

Efendim tabii karanlık dedik, korku hikayelerinden bahsetmemek olmaz. Bir de ortamın karanlığından faydalanıp korku hikayesi anlatmaya başlayan biri mutlaka olurdu. Hikaye anlatılırken cesur görünmeye çalışırdık ama koridordan bir ses geldiğinde herkes birbirine biraz daha yaklaşırdı. Sonra elektrik aniden gelince hepimiz rahatlar, az önce korkmadığımızı iddia ederdik.

çekinme, hadi hadi söyle de. Sevgili dinleyenler, elektrik kesilince eskiden annelerin değişmeyen bir kuralı vardı. Buzdolabının kapağını açmayın. Ama nedense tam o anda herkesin canı buzdolabından bir şey isteyiverirdi. Ne kadar süreceğini de kimse bilmezdi. 5 dakika mı, 5 saat mi? Beklerdik. Çünkü yapabileceğimiz başka bir şey yoktu.

elektriklerin kesilmesinden bahsediyoruz ya çocukluğumuzda ve işte o beklenen an. Bir anda bütün lambalar yanar, televizyon ses verir, buzdolabı çalışmaya başlardı. Evden birinin mutlaka geldi diye bağırması gerekirdi. Zaten herkes fark etmişti ama o ilan yapılmadan elektrik resmen gelmiş sayılmazdı. Birkaç saniye sevinirdik, sonra herkes tekrar eski yerine dağılırdı.

Efendim bugün birazcık karanlıkta oturduk ama ne çok şey hatırladık. Mumları, gölge oyunlarını, pencereden komşulara bakmayı, aynı odada toplanıp sohbet etmeyi. Şimdi elektrik kesildiğinde ilk düşündüğümüz şey telefonumuzun şarjı oluyor. Belki de o günlerden özlediğimiz karanlık değil de karanlık olduğunda birbirimize biraz daha yaklaşmamız. Peki sizin evinizde elektrik kesildiğinde ilk kim mum nerede diye bağırırdı? Şöyle bir hatırlamaya çalışın. Güzel bir şarkıyı buluşturacağız. Sonrasında veda etmek üzere burada olacağım.

Efendim, bugünlük biz Ayran Süren'in burada sonuna geldik. Haftayı yarıladık dedik. Yarın Perşembe gününde yine aynı saatte ben Nurgün yine burada olacağım efendim. Sizler de radyolarınızın başında olun. Yarın için randevulaşalım. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10239'a, toplam uzunluğuysa 830 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş Başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi. Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
5: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Kuşlar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 6177.
9: Şerefli Koçhisar.
5: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 6177.
9: Şerefli Koçhisar.
5: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları,
10: spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94. Adres Tuzla Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçsar, Ankara, pazar yeri karşısı.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
11: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
11: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
6: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
12: Reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam. Hayırlı olsun Şerefli Koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli Koçlar'ın sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli Şerefli Koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavimi olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli Koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli Koçlar sizi bekliyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 6177.
8: Şerefli Koçhisar.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla

0: düşünüyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçsar yok. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri, Pasifik Su Arıtma, filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara, pazar yeri karşısı. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam. Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları, sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi, lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi, şerefli koçlar sizi bekliyor. Bir reklamı dinlediniz.
2: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş Başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum, dedi. Antalya'da Alanya'nın Tepe Mahallesi ile Konyaaltı'nın Hurma Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangınları çıktı. İhbarla yangın bölgelerine müdahale için çok sayıda ekip yönlendirildi. İki ilçedeki yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleye başlandığı belirtildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin.

0: Aydın, Spiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Spiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
5: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A Şerefli Koçhisar Ankara Pazar Yeri Karşısı.
6: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 reklam.
2: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
1: Reklam.

bir reklam. Hayırlı olsun Şerefli Koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli Koçlar'ın sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli Şerefli Koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli Koçlar'ın değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli Koçlar sizi bekliyor.

0: Cozuk Festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Okulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şeref

0: Kristal. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
1: Arıtma. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544-798-6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
2: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
3: reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.

Bir reklam. Hayırlı olsun Şerefli Koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli Koçlar'ın sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli Şerefli Koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli Koçlar'ın değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli Koçlar sizi bekliyor.

istiyorum. O güzel elleriniz dert görmesin. Siz böyle beni alkışlarken ben üzülüyorum, yoruluyorsunuz diye. Çok nezle efendim. Beni bahtiyar ediyorsunuz. Şimdi de eski fakat hala güncelliğini koruyan bir eser okumak istiyorum. Sayın Yıldırım Gürses Beyefendi'ye ait. Bir garip yolcuyum. Hayat yolunda yolunu kaybetmiş, perişanım ben.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk,

binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolon. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş. Bayan

0: Gün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: kıyak imzasıyla.
1: Bir reklam. Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor.

düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
4: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seç al fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmet.

0: A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisarı.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklam.
4: Cemre Market. Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
3: Reklam.

bir reklam. Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor.

0: organizasyon hizmetleri,
1: bir ozan kıyak imzasıyla, hey Ozi prodüksiyon.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgörü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: Ayla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 400

99 lira 99 kuruş. Marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 lira 99 kuruş. Spor kabılar 99 lira 99 kuruş. Markaların özel mavi pantolonlar 709 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 kuruş. Emek pantolonlar 390

0: inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz. Artık misafiriz.

0: bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi. Gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.
2: Radyo Tuz Gölü 104.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın

0: Güçlü Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Bir reklam. Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavimi olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları. Sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor. Bir reklamı dinlediniz.
2: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Her frekanstan en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

bir reklam. Hayırlı olsun şerefli koçlar. Böyle bir açılış fırsatı kolay kolay gelmez. Şerefli koçların sofralarına yeni bir lezzet, yeni bir adres, yepyeni bir soluk geliyor. Tatlı Tepsi. Bugünden itibaren siz değerli şerefli koçlarlı hemşehrilerimizin hizmetinde. Aradığınız lezzet artık çok yakınınızda. Ve şimdi dikkat! Açılışı özel 10-14 Ağustos tarihleri arasında bütün ürünlerimizde %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %50 indirim. Bu özel açılış fırsatını kaçırmayın. Lezzetimizi tadın. Siz de müdavim olun. Tatlı Tepsi. Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı numara 9 Taksim B. Şerefli koçların değerli insanları, sofralarınızın bereketi, damaklarınızın lezzeti, misafirlerinizin övgüsü için adres belli. Tatlı Tepsi. Lezzet bizden, keyfi sizden. Tatlı Tepsi. Şerefli koçlar sizi bekliyor.

0: gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

Gönül çıkmak ister şahın köşküne. Can boyanmak ister ayın üşküne. Pirim Ali 12 imam aşkına. Açılın kapılar, şaha gidelim.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe

0: Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçsar yok. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimi standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal.

0: Mehmet.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Kuşlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-9911. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Reklamları dinledin.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com